0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'de devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: değişmeyin. After FM'de Cem'i bir reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye veya

Bravo da süper biletle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöftoyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik.

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: AfterFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlıyor. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mensuplar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
4: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli xüsusi stekan. Kampanya 19 İyul tarihine de devam edir. Visa, olmak istediğin her yerde.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə

0: Bravo da 2 kısa günler başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elaga 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: Elatos kişi geyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050-491-6666. Yay seyahatlerinize Lexus konforu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə, orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Banco Baku ASC'ye mahsustu. Banco Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Banco Baku'nun sponsorluğuyla dinlediniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
2: Basilya'nın fethi günü Fransa yığmasına düşerli olacak mı? Yoksa İspanlılar onları cezalandırmaya devam edecek? Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Bugün Dünya Çempiyonatı'nın ilk finalçısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Unutmayalım ama bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Basilya Galası'nın fethi günü ve Fransa yığması bu tarihte hiç vakit resmi maç geçirmeyip. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda galip gelip sonuncu galibiyeti Marrakeş üzerinde olup 4'te 1 finalda 2-0. İspanya ise yegene bıraktığı golü 4'te 1 final merhalesinde Belçika'dan bırakıp. İspanya sonraki büyük turnirde Fransa'ya galip gelir. Avro 2024 ve Milletler Ligası 2025'te. Ve ardıcıl 3. yarıştır ki Fransa ve İspanya yarın finalda karşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspanya maçının baş hakimi Salvadorlu Ivan Barton olacağını kaydettim. İndi ise rakiplerin kazançları hakkında. Her iki taraf, hem Fransa hem de İspanya federasyonları, yarı finale kadar çatdıklarına göre hereye 20 milyon dolar geliri temin edibler. Bugünkü maçın galibi təkcə finala çıkacağına göre neticede 34 milyon dolar kazanacak. Eğer uduzsa, uduzan yığma yarım finalda 3. yer tutsa neticede 30 milyon dolar, 4. olsa 28 milyon dolar. Üste gel, her federasyaya hazırlık için vesayet verilir. 2 milyon 500 bin dolar. Klasa, dünya çempiyonu öz federasyasına neticede 50 milyon dolar kazandırmış olacak. Bir kadar da Amerikalıların sosyal medyada narazılığı hakkında. Yarın finalların başlama vakti Bakı vaktiyle akşam 11'de olsa da ABŞ arazisi için bu iş vaktine düşür. New York'ta mesela saat 15.00 olacak, Los Angeles'te ise ümumiyyətle gün orta saat 12. ABŞ'de işleyen futbol severlerin demek olar ki hamısı bunu ev sahiplerine hürmetsizliği hesab edir.
3: Sponsor məlumatı.
2: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
1: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Tezlikle BYD Motors Baku'da hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pick-up anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit, kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: Ve sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençleri ve idmançıları tövsiye edir. 107.7

0: kanalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilicom.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Basilya'nın fethi günü Fransa yığmasına düşerli olacak mı? Yoksa İspanlılar onları cezalandırmaya devam edecek? Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Bugün Dünya Çempiyonatı'nın ilk finalçısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Unutmayak ama bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Basilya Galası'nın fethi günü ve Fransa yığması bu tarihte hiç vakit resmi maç geçirmeyip. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda galip gelip sonuncu galibiyeti Marrakeş üzerinde olup 4'te 1 finalda 2-0. İspanya ise yegene bıraktığı golü 4'te 1 final merhalesinde Belçika'dan bırakıp. İspanya son iki büyük turnirde Fransa'ya galip gelir. Avro 2024 ve Milletler Ligası 2025'te. Ve ardıcıl 3. yarıştır ki Fransa ve İspanya yarın finalda karşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspanya maçının baş hakimi Salvadorlu Ivan Barton olacağını kaydettim. İndi ise rakiplerin kazançları hakkında. Her iki taraf, hem Fransa hem de İspanya federasyonları, yarı finala kadar çatdıklarına göre hereye 20 milyon dolar geliri temin edibler. Bugünkü maçın galibi təkcə finala çıkacağına göre neticede 34 milyon dolar kazanacak. Eğer uduzsa, uduzan yığma yarı finalda 3. yer tutsa neticede 30 milyon dolar, 4. olsa 28 milyon dolar. Üste gel, her federasyaya hazırlık için vesayet verilir. 2 milyon 500 bin dolar. Klasa, dünya çempiyonu öz federasyasına neticede 50 milyon dolar kazandırmış olacak. Bir kadar da Amerikalıların sosyal medyada narazılığı hakkında. Yarın finalların başlama vakti Bakı vaktiyle akşam 11'de olsa da ABŞ arazisi için bu iş vaktine düşür. New York'ta mesela saat 15.00 olacak, Los Angeles'te ise ümumiyyətle gün orta saat 12. ABŞ'de işleyen futbol severlerin demek olar ki hamısı bunu ev sahiplerine hürmetsizliği hesab edir.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam seviyeniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinlediniz.

0: Bravo'da super biletler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel, Yucu, Toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil, Yucu, Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifle ve keyfiyatlı mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeni 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi deste üstünlükleriyle investisiye dünyasına adım atan. Etraflı mevmat için 3wcfi.com trade saytına dahil olun.
6: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN-LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisyon etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
7: Elatos, kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güç ve debi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Elaga için 050 491 66 66.
8: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200'e yakın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Sliton 180. Resmi sayt sliton.az.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
2: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bir Reklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı malumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şartı.
0: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
3: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Bakıda saat 3'tür.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3.999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredit komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Midea Inverter kondisyonerlerini herkes beğenecek. Yeni Midea Easy Split 25% dek genayetçiliğiyle üstünüze vurmayan pıçıltı kadar sakit bir hava ve cami 10 derecede 5 dereceye dek serinlik bahşedir. Midea ile evinize yeni nefes gelir.
4: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa ve Alcantara dəriyle işlenip. En esası avtomobilə düz 10 il limitsiz yürüyüş zamanəti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmaq için Auto FM promo kodundan istifadə edin. Resmi zamanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Təmizlik etibar tələbidir. Dünyada tanınan beynəlxalq təmizlik brendi White Star Cleaning artıq xidmətinizdədir. Ev, ofis, villa və kommersiya məkanları üçün peşəkar təmizlik, müasir avadanlıqlar və yüksək xidmət keyfiyyəti ilə White Star Cleaning bir zəng yaxınlığında. White Star Cleaning beynəlxalq standartlara uyğundur. Şirkətimiz ISO 9001, ISO 14001 və ISO 45001 sertifikatlarına malikdir. Əlaqə Ulduz 0077. White Star Cleaning. Təmizliyi bizə etibar edin.
6: Her ay fərqli banklara kredi ödəmək səni yorursa,

0: üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 Eylül'e dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: BYD sevenlerin dikkatine! 2026 istihsalı BYD Shark 6 pikapları tezlikle BYD Motors Baku'da. Hibrit güç, çetin yollar için imkanlar ve yüksek konfortuyla Shark 6 pikap anlayışını yeniden yazır. Premium şehir SUV'si Leopard 7 de tezlikle yeniden satışta olacak. Cemi 20% ön ödeme ederek yolda olan avtomobillerden istediğinize sahip olun. Kalan meblağı avtomobil bakiye çattıkta nakit kredi veya leasing ile ödeyin. LAG Ulduz 3366 Badamdar Şosesi 157A BYD Motors Baku.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömerli lisans esasında faaliyet gösterir.
4: Tam yeni ve serfeli crossover. 2026 model GAC Ion i60 indi 15 faiz ilkin ödenişle. Bəli, düz eşittiz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ile mesafeler ve harcılar artık problem değil. Plug-in hibrit teknolojisi sayesinde ümumi yürüyüş mesafesi düz 1240 km teşkil eder. Ion i60 karaoke sistemiyle darıhtırıcı yollara son. Kreditle alış zamanı kasko sigortanı hediye kazanmak için indi bizimle alaka yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babek Prospekti 61C.
5: Her yakşı seçimin öz kazancı var. 7-16 Eylül tarihlerinde Saliton'un kazandıran günler kampanyası çerçevesinde mehsulların indirimli kıymetini 24 aya dek faizsiz bölerek elde edebilirsiniz. Seçiminizi edin. Serfeli şartlardan yararlanın. Saliton, telefon 180. Resmi site saliton.az.
6: Aftefem'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
7: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bravo'da super yemekle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için. Düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Arena Plaza, biznesiniz için doğru mekan. Arena Plaza, Nuasil Konferans Salları, saatlik ve günlük ve uzun müddetli ofis icaresi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu ve Aslan Hizmet'in yanı. Site arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.
5: Evladınız için uygun idman aktarırsınız. Ülkenin dört bir yanında judo klublarımız var. Özüne inan, sağlamlık ve intizam için ele indi 8558'i yığın, evinize en yakın judo klubunu tapın.
6: Siz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yolu

0: Kafta FM'de reklam.
1: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimler, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekhariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun. CFI Financial Investisiya şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankanın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
3: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yıldan bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile üzbeyüz.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Basilya'nın fethi günü Fransa yığmasına düşerli olacak mı? Yoksa İspanlılar onları cezalandırmaya devam edecek? Ben Doktor Ziya, her vaktiniz hayır. Bugün Dünya Çempiyonatı'nın ilk finalçısı belli olacak. Bu ya Fransa ya da İspanya olacak. Düşünürüm ki ülkemizdeki futbol severler arasında İspanya'nın tarafını tutanlar daha çoktur. Unutmayalım ama bugün Fransa'nın milli bayramıdır. Basilya Galası'nın fethi günü ve Fransa yığması bu tarihte hiç vakit resmi maç geçirmeyip. Fransa yığması bu mundialda bütün maçlarda galip gelip sonuncu galibesi Marrakeş üzerinde olup 4'te 1 finalda 2-0. İspanya ise yegene bıraktığı golü 4'te 1 final merhalesinde Belçika'dan bırakıp. İspanya son iki büyük turnirde Fransa'ya galip gelir. Avro 2024 ve Milletler Ligası 2025'te. Ve ardıcıl 3. yarıştır ki Fransa ve İspanya yarın finalda karşılaşırlar. Bir daha Fransa-İspanya maçının baş hakimi Salvadorlu Ivan Barton olacağını kaydettim. İndi ise rakiplerin kazançları hakkında. Her iki taraf, hem Fransa hem de İspanya federasyonları, yarı finala kadar çatdıklarına göre hereye 20 milyon dolar geliri temin edibler. Bugünkü maçın galibi təkcə finala çıkacağına göre neticede 34 milyon dolar kazanacak. Eğer uduzsa, uduzan yığma yarı finalda 3. yer tutsa neticede 30 milyon dolar, 4. olsa 28 milyon dolar. Üste gel, her federasyaya hazırlık için vesayet verilir. 2 milyon 500 bin dolar. Klasa, dünya çempiyonu öz federasyasına neticede 50 milyon dolar kazandırmış olacak. Bir kadar da Amerikalıların sosyal medyada narazılığı hakkında. Yarın finalların başlama vakti Bakı vaktiyle akşam 11'de olsa da ABŞ eralisi için bu iş vaktine düşür. New York'ta mesela saat 15.00 olacak, Los Angeles'te ise ümumiyyətle gün orta saat 12. ABŞ'de işleyen futbol severlerin demek olar ki hamısı bunu ev sahiplerine hürmetsizliği hesab edir.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: FM'de reklam.
1: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.

0: Bakıda akşam saat 9'du.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menzilini.

0: değişmeyin. Afta FM'de Jamie Bilicklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık

0: Afta FM'de reklam.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sergi aksesuarı olmalıdır. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zərgərlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sergi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtalya, Yunanistan və İstanbul sergilərindən seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.